0: yam shen na jan ju je shen aran shen do oma anaya anaya ande ma shi yam be gambe bahana yam bu de ti ja ya da da bu lo yin ju gu dan ja ba nan ji sa san sun na ba ji sa san ji da ba sun na da ba sun na le be yin de dam je bu de bu ro Anaya andebe maashi ambe gambe bahanaya andebe maashi ambe gambe bahanaya ambo te te jaya daga bunlo yinde kodan te don te da sunum da kodan te bunlo la la Omo anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye anaye Maashi hambe gambe bahana ye omana ye ana ye ada jabu ye kuta jabu ta da sunam da gan jabu ta da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Maashi, Anbeg, Anbeg, Bahana, Omo, Sawa, Baba, Mandana, Benda, Ye, Daja, Benlo, Yindu,
1: Daja,
0: Benlo, Yindu, Daja, Benlo, Yindu, Daja, Benlo, Yindu, Baba, Sunzo, Lede, Yindu, Tamje, Buye, Buro, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Maashi, Anbeg, Bahana, Ye, Omo, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Maashi, Anbeg, Bahana, Ye, Omo, Sawa, Baba, Mandana, Banda ye, da jabalo ye, kota jabalo ye, ta da sunam da, da da jabalo ye, a la basu so lebe yin den damje, o denguro, omo ana ye, ana ne, ane ne, ane ne, maashi ya begam, baha na ye, om banda, ayuke, da jabalo ye, kota jabalo ye, ta da sunam da, ta da jabalo ye, ta da sunam da, ta da lebe yin den damje, lebe bu denguro, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, Anaya, anaya anaya andebe andebe andebe maşe ambegam bahanaya oma anaya andebe andebe andebe maşe ambegam bahanaya oma abade hadan bandaye daza bunu ince kota cevanı da seda sunam da pesan cevada la basın zor lebelinden damcı uden goro oma oma anaya anaya andebe andebe maşe ambegam bahanaya oma sava atası daye daza bunu ince kota cevanı Çeşan sunnam da bedan cobada lava sunu lebelin dedem Kocan kuru omu omu anaya anandı be andı be andı be maşiya begam Bahanaya omu anaya anandı be andı be andı be maşiya begam Bahanaya omu sava ata sidayı eda cabunu ince kuda cabanı Çeşan sunnam da bedan cobada lava sunu lebelin dedem Kocan kuru omu omu anaya anandı be andı be andı be maşiya begam be bahana On benden bin zayi et acabın oyuncu kuda cebanın Sedan sunnam da bedan cebada Labasım söyle beyinden tam cebuden kuru Oma anaya anaya andı be andı be andı be maşiyan begam Bahanaya oma anaya anaya andı be andı be andı be maşiyan begam Bahanaya on benden bin zayi et acabın oyuncu kuda cebanın Sedan sunnam da bedan Labasım söyle beyinden tam cebuden kuru Omo anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya

Maziyan peygamber bahanlar. On ben daha gemari daha cevabını oyunca buna cevabını dese da sunan da pek ancak la basın dolle beyinden tamdik. Kudem kuru om anaya anaya andep andep andep maziyan peygamber. Bahanaya om anaya anaya andep andep andep maziyan peygamber. Bahanay mahalaya om ben daha gemari daha cevabını oyunca buna cevabını dese. Tedan sunnam da tedan coba da la basın söyle beyim derdan. Budan gura oma. Oma anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya bahanaya om anaya anaya anaya anaya anaya anaya anaya bahanaya taca pülü ince kutan cebanın sedan sunum da pedan cobada labasın söyle beyin ben de budem buru.